evin biruze, evin çavkaniye jiyana mruvahi. Kese ku evindariye lınav dili khuda, nikare be behevine, evi ne geje biruzahiya, evina memusin. Kibi be seda mahev qatini, evi huzura khuda da,

0: Evin o evin dara ne kuşin? İnkudu ben sedama kuştana keç ucin inme. Hember wonder bir kevin. Namus azadiye. Namus kodi derketine mruvahiyye. Namus hember derketine mücifroşiye. İdibla kuştin çin nebin. Besle! Besle!
1: No, veng, veng, shmo.

kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlar astığından beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

0: حظكم جارك دنها وحظكم جارك دنها وحظكم
1: راديو وينج.

boş kadehime, yüreğim tutuşur geceler boyu. Hüzünler dolar boş kadehime, yüreğim tutuşur geceler boyu.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venge Shimon.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Radyo ve.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Vpişgirya.bambilet.com.tr Slavoglav Despedige.
3: Slavoglav Hejano, Gandino, Bajarino, Danis Bepeshe Khawe, Lesar Tashe, Nav Arabe, Chelesar Karbi, Chenawa Bostan, Le Bajirbi Anji Gundan, Dem Damanesia Sibeheya, Bang Radio Etke Mevan, Mevan Bernamaya, Slavoglav, Ku dengo rangi civakiye Bi kelecan bi dakhaso heviyen ve Bi enge rojen hafteye Daşte ya rahi deruniye kwa Bi bernameya Slavoglav Dervas bikin Slavoglav

0: Reklamlar.
1: Le bajarı diruki le amede. Unji bo revitiye kharine tene ve khandın. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı. Jibo kesin ku tam adev khasanın. Jibo amede.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında, üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: iletimdir.
1: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadia.
2: Gostari de lali, ke de beno, kçan de beno, sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de, ça beno, labi bo. Bizuani hu kalibike, bizuani hu hevnan bevine, bizuani hu binuse, bizuani hu buane, zuani ma, herçi ma.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Önce Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can-ı Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diru ki le amede. Un jibor revitiye kharin etene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veya. Le canu jiger ocak başı hunde karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekin al lahmacun ki de o künefe jikir. جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
0: رکلامları دینلدینیز
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, halkın eleştirileri doğrultusunda geri çekilme ilkesi kapsamında görevinden çekildiğini açıkladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında Salı günü MHP ve DEM Parti'nin mecliste bulunan gruplarını ziyaret edecek. 127 Kürt aydın, yazar, şair gerçekleştirdikleri açıklama ile barış ve demokratik toplum sürecinin kalıcı hale gelmesi için Abdullah Öcalan ile diyalog yollarının açılması ve uygulanan tecridin sona erilmesi çağrısında bulundu. 12. yargı paketinde nafakaya dair maddelerin çıkarılmasının kadın mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirten avukatlar, ancak devamlı şekilde karşımıza çıkarılacağını düşünüyoruz. Bu yüzden haklarımıza sıkı sıkıya bağlanmamız gerekiyor, dedi. Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü. İstanbul merkezli gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 8000 yıllık tarımsal geçmişiyle kentin tarımsal üretimine katkı sunan ve çok sayıda kuş türü ve canlıya ev sahipliği yapan Hevsel bahçelerinin birçok noktası alkol şişeleri, uyuşturucu kullanımına ait kalıntılar, plastik atıklar ve çöplerle dolmuş durumda. Nehir kenarına, ağaç diplerine, yeşil alanlara ve yürüyüş güzergahlarına bırakılan atıklar doğaya büyük zarar veriyor. Toprak ve bitki örtüsünün arasına karışan atıklar yalnızca görüntü kirliliğine neden olmuyor, aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına alınan bu önemli ekolojik alanın karşı karşıya olduğu tahribatı da gözler önüne seriyor. Bölge illerinde son dönemde uyuşturucu madde kullanımı, fuhuş ve organize suç ağlarının artmasının tesadüf olmadığını belirten avukat Muhammed Akar, cezaevlerinde yaklaşık 450 bin kişi bulunuyor. Burada sorun uyuşturucu ticaretini yöneten mafya ve rant gruplarına dokunulmamasıdır, dedi. Şırnak Cizre'de gözaltında işkenceye maruz kalan Mahircan adının avukatı Yusuf Çakas, vücudundaki ağır darp izleri ve alçılı ayağına rağmen darp ve cebir yoktur raporu düzenleyen doktor hakkında görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Mardin'in Mazıdağ ilçesindeki mezrada 12 yaşındaki Asmin A, sabah saatlerinde evde bulunduğu sırada isabet eden yoğun mermiyle ağır yaralandı. Kars'ın Kazman ilçesine bağlı Ağdam Köyü yaylasında 5 yaşındaki Gül Asya Tikan şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gümbet Köyü yaylasında sağanak yağış

0: Damak alanlarına giren çocuk ve gençler yetersiz önlemler nedeniyle yaşamını yitiriyor. Verilere göre 10 yılda 288 kişi, sadece 2026'da ise 28 kişi yaşamını yitirdi. Kentte yaşayan yurttaşlar önlem ve ücretsiz yüzme havuzu istiyor. İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturmada belediye binasını polis ablukaya aldı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında olduğu kimi isimler gözaltına alındı. ABD ve İran'ın karşılıklı saldırıları sürerken can kayıpları ve tehditler de devam ediyor. Devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üssüne dair saldırıyı Ürdün halkı ile beraber yaptığını açıklarken, Irak'ta bulunan İslami direnişte İran'ın yanında savaşa katılma mesajı verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir ABD askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ukrayna, Rusya'nın bir Türkiye şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 5.208'e yükseldi. İspanya'nın Guadalajara bölgesi ve Zaragoza yakınlarında devam eden yangınlarda 28 bin hektar alan küle döndü. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 38 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 41 derece. Döviz kurları: Dolar 47.18, Euro 54.01, gram altın 6.075 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: No, venga, venga, şimal.
2: Hoş bir nakat, thank you.

0: sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun, halkın eleştirileri doğrultusunda geri çekilme ilkesi kapsamında görevinden çekildiğini açıkladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa görüşmeleri kapsamında Salı günü MHP ve DEM Parti'nin mecliste bulunan gruplarını ziyaret edecek. 127 Kürt aydın, yazar, şair gerçekleştirdikleri açıklama ile barış ve demokratik toplum sürecinin kalıcı hale gelmesi için Abdullah Öcalan ile diyalog yollarının açılması ve uygulanan tecridin sona erilmesi çağrısında bulundu. 12. yargı paketinde nafakaya dair maddelerin çıkarılmasının kadın mücadelesinin bir sonucu olduğunu belirten avukatlar, ancak devamlı şekilde karşımıza çıkarılacağını düşünüyoruz. Bu yüzden haklarımıza sıkı sıkıya bağlanmamız gerekiyor dedi. Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, Dünya Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü. İstanbul merkezi gerçekleştirilen bir soruşturma kapsamında kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 37 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da 8000 yıllık tarımsal geçmişiyle kentin tarımsal üretimine katkı sunan ve çok sayıda kuş türü ve canlıya ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nin birçok noktası alkol şişeleri, uyuşturucu kullanımına ait kalıntılar, plastik atıklar ve çöplerle dolmuş durumda. Nehir kenarına, ağaç diplerine, yeşil alanlara ve yürüyüş güzergahlarına bırakılan atıklar doğaya büyük zarar veriyor. Toprak ve bitki örtüsünün arasına karışan atıklar yalnızca görüntü kirliliğine neden olmuyor, aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına alınan bu önemli ekolojik alanın karşı karşıya olduğu tahribatı da gözler önüne seriyor. Bölge illerinde son dönemde uyuşturucu madde kullanımı, fuhuş ve organize suç ağlarının artmasının tesadüf olmadığını belirten avukat Muhammed Akar, cezaevlerinde yaklaşık 450 bin kişi bulunuyor. Burada sorun uyuşturucu ticaretini yöneten mafya ve rant gruplarına dokunulmamasıdır dedi. Şırnak Cizre'de gözaltında işkenceye maruz kalan Mahircan adının avukatı Yusuf Çakas, vücudundaki ağır darp izleri ve alçılı ayağına rağmen darp ve cebir yoktur raporu düzenleyen doktor hakkında görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Mardin'in Mazıdağ ilçesindeki mezrada 12 yaşındaki Asmin A, sabah saatlerinde evde bulunduğu sırada isabet eden yoğun mermiyle ağır yaralandı. Kars'ın Kazman ilçesine bağlı Ağdam Köyü yaylasında 5 yaşındaki Gül Asya Tikan şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gümbet Köyü yaylasında sağanak yağış sırasında sürüye isabet eden yıldırım sonucu 26 koyun yaşamını yitirdi. Bitlis Tatvan'da bu yıl 31 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında 58. Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek. Adana'da serinlemek için DSİ'ye ait sulama alanlarına giren çocuk ve gençler yetersiz önlemler nedeniyle yaşamını yitiriyor. Verilere göre 10 yılda 288 kişi, sadece 2026'da ise 28 kişi yaşamını yitirdi. Kentte yaşayan yurt

sürerken can kayıpları ve tehditler de devam ediyor. Devrim muhafızları Ürdün'deki ABD üssüne dair saldırıyı Ürdün halkı ile beraber yaptığını açıklarken Irak'ta bulunan İslami direnişte İran'ın yanında savaşa katılma mesajı verdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran tarafından gerçekleştirilen saldırıda bir ABD askerinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ukrayna, Rusya'nın bir Türkiye şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 5.208'e yükseldi. İspanya'nın Guadalajara bölgesi ve Zaragoza yakınlarında devam eden yangınlarda 28 bin hektar alan küle döndü. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 38 derece, Van 29 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 34 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 41 derece. Döviz kurları: Dolar 47.18, Euro 54.01, gram altın 6.075 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti. Üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persilmatik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarenin goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: No, Venge Schmo.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی. ما به خبران نویان ورنشمده. Sedeki Meclisi Numan Kurtulmuş Çerçeve Pivinayışı Kanuni Çerçevede Doru Jansı Şeme Ziyareti Grubani MHP U Partiya Demiyke Meclisteyi Bikero. Sevviste Ütroşın Vir Nuştok U Şairi Kurdi Be Aşkereyi Kedayı U Sebake Prosesi Aşti U Cumati Demokratiki Daimi Bo Rayri Diyalogiye Abdullah Öcalan İreyde Beru Akerdiş U Peynidayışı Tecrideke Yanı Domnayışırı Vengdayı. Avukatan bala ant vedaretişi madde eder hakkı nefekeyi paketa hükmü duesneke neticeye tüküşünü cinyana uvati labeli mabavarkenike nababete du devamı veci vernyama nesemedira ganima hakkani kure bühüş kredaya be. İspanya ke Arjantin 1-0 mağlup kert Rea Dine Kupa Dünya Berk Müzeye hu. Hemsereke bajare Amedi girdi Doğan Hatun çerçeve rehneyani şaride be esası prensibe peyserantışı aşkera kert ve zifera hu peyseranto. Çerçeve cigera şeke merkezi İstanbul'u miyande ve zifedari ümumizi esti yursu hütkesi Amedi espen kerdiş. Amedi akerdişke Serap Yazıcı Üzbud'un spora hukuki desturi u parlamentara Antalya'ke despekte bir liste CHP'ye amibi veçineyiş Udumara Tevre AK Parti bibi peş nezlik burnayışı sistemi balkeş peşkeşe Serokoma Recep Tayyip Erdoğan'ı kerdo. Gore iday nüşteyi kuncuki kısa dalgayı Sedat Buzkurti Üzbud'une Erdoğan'ra unavato. Varek nağma be eşkayne rayırık bidineke ma ageri sistemi parlamenteri ma eşkayne maddeyik derbas be eşi bir kerdine miyani desturi bingehin u tahata penya cüyahu ve bane Serokomar. Kazaya Gebze'de sebaket karanike fabrikaya kozmetike rabi ve de dünya hübedenayı kumbiya işe adalet yöke heti kenra ame organize kerdişte Berfeka Meclisi Cinyani Partiya Demi Halide Türkoğlu Beştarbi uvake Edopya Tekoşini adaleti bide u ifade kert katliamuke dilovası de biyo ayneyi nevel atıyor. Bu anda Kayyumu Kevazdano Park Eko Merkezi Bajari Bikero Lojman İleşkeri de Aşkere İkame Kerdiş Uame Vatış, Pautişe Parkı, Pautişe İstikbali Tutanima, U Hakiciye Hempari Şaryo, U Vengdayışı Tüküşine Hempari Ame Kerdiş. Kazaya Tatuanya Bedlisi de Miyani Rojani Hürseyi Temmuz'e Unevi Tebağa'da Festivala Kültür U Hüneri Pancasu Heşne Dobero Organize Kerdiş. Veziri Kari Teberi Deyayi Marco Rubio İdakert İran Vazını Boğazı Hürmizi Bigiro Bine Kontrolehu Usey Haceti Kozi Vera Dünya Büşüğunu Rubio Vat Eke Tahran Herişani Hü Vera Kiştiyani Bazıganiye Miyan Neteviyan Saru Davan Bikero Operasyonu Leşkiri Do Davan Bikero. Merkezi Hakani Merofarani İrani Aşkara Kertke Zindani Hüremave Kızılhisar Tebriz Esfahan Ukazvini'de Hevtey Derbazbiyer'de Teurtay Viskesi Ameyi İdam Kerdiş. Serek Veziri Herema Kurdistani Mesrur Barzani Herişi İrani Vera Hereme Şermezar Kert Uva Ma Perçekni Şariniye. Paki Aşkara Kert Muhafaza Devrimi İrani Herişi Droni Vera Herema Kurdistani'de kimyasali fosfori spi şuğunlayı. Leşkeri İsrail'i Devani Deri Esiryan U Hadetayi Başuri Lübnaniri Herişi Bombayı Kert Ame Aşkara Kerdiş Diye Adara Rahatanika Çar Hazaru Hirsey Vistu Heşkesan Dünyaya Hübedenlayı. Herema Koyani Andiya Peru'de bir şiddeti 5.5 Erdlerzbi Erdlerz'de Teurtay 5 kesan dünyaya hübedenlaye. Koçlar ya azizi Mami Peyni haberani hü bu mani ve şide.
1: Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

Že na venda nuče jan dem baš. Dem parti ku kesin de konkujia pır suzeyde jiyana huji destan bibirani got de tu xeyalin ji bu jiyaneke birumet u mirovahi hatine avakirin nivcu neminin. Şandeya İmraliye ya Dem Parti'ye kucu parlamenter Pervin Buldan, Mithat Sancar, Uparezer, Faik Özgür Erol Pekti, Jibu Hevditin Abdullah Öcalan re Berbe İmraliye bireketi. Serok Komar u Seroke AKP Tayyip Erdoğan de peymana hu ya Jibu Salvegara Penci u Diyemin a operasyon açtı ya Kıbrıs'e de got veki velate garantör emigele Türk e Kıbrıs'e de tekoşina van a adil de tücari biteni nehelin. Rexistina Dem Parti ya AMD dedime ha İlonede Kongre'ye asayı ya Rexistina Bajar le darbıxe. Beriya Kongre'ye Komisyona AMD kariye ya Kongre'ye bitevlibuna endamin komisyoni le avahya Dem Parti'ye ya AMD derbari xabat u AMD kariyen Kongre'ye de dahuyani da çapemeniye. Beriya dahuyaniye endamin komisyoni kurbaniyen komkujiya pırsusi bibiranin. Raporek Jaliye Parizer'in Jubu Dazmendiye ve Derbari Peyvajı İncuyuna Bilent a NATO'ya da hat amade kırın. Rapor Balk Şanser ve Yekeko ile Saranser'e Türkiye 62-68 kez hatine binçav kırın u 77 kez şi hatine girtin. De rapore de takız hat kırın ku kiryarin hükümeti ji prensiba rejeyi bu ne derbas bu ne gelek mafin bingehin binpe kırın mafya azadiye u evlehiya kesane mafya cüvin u kopeşandanan azadiya revitiye u mafya darzandın u parastine ya adilci hatiye bin pekirin. Cenazeyi senarist u sinemager Murat Çiçek ehli Japonya'ya dedama bin çavkının ede bi aweke guman jana huj destabu le jole merge bi girseyi hatave şartın. Dem Parti'ye Luvane Beriya Kongre'ye güçlü yakı dedi maha ilon ede belli darhıstın konferansek le darhıst. Hefsaroke Dem Parti'ye yavvane ve isi dilekçi de konferans ede got armanca me eve ku emcivineke demokratik ku bikaribe hobuhur re ve bibe avabikin. Hevşaredar işareleri ya bajari mezin a AMD Doğan Hatun dahuyant ku jipey ura hu vekşiyayı. Doğan Hatun dahuyant ku de çerçeve regaza paş ve kışine ya de konferansa reve beriya heremide bir yara ve hatiye girtin des jipey ura hu berdayı. Doğan Hatun de ser hesaba huye medyaya sanal ikse bi dahuyani ek neviski peşkeşin ahu ragiyant. Her vuha Nijer reve beriyen heremiyen demokratik adem partiye tekildari istifaya hevşaredari AMD Doğan Hatun dahuyani ek neviski da u de dahuyani. Hüyaniye de hat gotun ku ev istifaya Doğan Hatun ereni dinirxinin. Hefseroke Tuayder, Aserti, Murat Göğün, Balkışan Serbin Pekirin'in mafi ingirtiyan u diyar kirku, le girtigehan bin Pekirin'in mafan gelek zede bune u idareya girtigehan gefan luvanduhu. Lirahaye ji bijişkan hatta hünermendan kubeştari kursa zimani kurdi dibin balkışandın sergiringiya zimani zikmaki u bangla herkesi kirin ku ji bu siberoja khoy li her deri bi kurdi be ahaftin nivisandın u fikrandın. Şere nere kopek ye devletin yekbuyi yen Amerika'ya u İran'e bi erişen rojane didomin. Jiberku şerhinji berdevam dike bilançoya can u mal her roj diguhere. Jidespeke haya naha li goridaneyn hatine parvekirin hevde leşkerin Amerika'ya dışarı didome de hatine kuştin. Zedetiri 420-430 leşkerji birindar bune. Hükümeta İsrail'e derbari bilançoya leşkerin hude tu agahiyin fermi parvenekir. Lebele li goridaneyan 26 sivil jana. Hoş destane. Tevi peymana bisunehe çilehe yadı navvera reveberiya xosar u hükümet adem ki ya Şam'e deji pevajı entegrasyonu bisisti u dereng dikeve meriyeti. Şam'da xoze le her cihi ziniyata xo bıxe meriyeti. Rojnameger Dicle Ahmet diyar kırku hükümet Şam'e bilavazi nezi halin peyman edibe u gotku ve jinin rojava zihniyata desilatariye lisar xo kabul nekin. Dicle Ahmet ani zaman ku kovane her çıxas bajareke büçük ve ji le nave ve gerduniye u ve guhe. Hertin anav kabul neke. Emgeyişten davyan uçeyen xo, biminen duxoşiyede.

0: Ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing.

Žena venda nuce an den baş. Den parti ku kesin de konkujiya pırsüze de jiyana huji destan bi birani got de tu xeyalin ji bu jiyaneke birumet u mirovahi hatine ava kirin nivcu neminin. Şandeya İmraliye ya den partiye kucu parlamenter Pervin Buldan, Mithat Sancar, Uparezer, Faik Özgür Erol Pekti, Jibu Hevditin Abdullah Öcalan re Berbe İmraliye bireketi. Serok Komar u Seroke AKP Tayyip Erdoğan de peymana hu ya Jibu Salvegara Penci u diyemin a operasyon açtı ya Kıbrıs'e de got veki velate garantör emegele Türk e Kıbrıs'e de tekoşina van a adil de tücari biteni nehelin. Rexistina Dem Parti ya AMD dedime ha İlonede Kongre Asayi ya Rexistina Bajar le darbıxe. Beriya Kongre Komisyona AMD Kariye ya Kongre bi tevlibuna endamin komisyoni le avahiya Dem Parti ya AMD derbare xabat u AMD Kariyen Kongrede dahuyani da çapemeniye. Beriya dahuyaniye endamin komisyoni kurbaniyen komkujiya pırsüse bibiranin. Raporek Jaliye Parezer'in Jubu Dazmendiye ve Derbari Peyvajı İncuyuna Bilent a NATO'ya da hat amade kırın. Rapor Balk Şanser ve Yekeko ile Saransere Türkiye 62-68 kez hatine binçav kırın u 77-9 kez şi hatine girtin. De rapore de takas hat kırın ku kiryarin hükümeti ji prensiba rejeyi bu ne derbas bu ne gelek mafin bingehin binpe kırına mafya azadiye u evlehiya kesane mafya cüvin u kope şandanan azadiye revitiye u mafya darzandın u parastine ya adil ji hatiye bin pekir. Cenaze senarist u sinemager Murat Çiçek ehli Japonya'ya dedama bin çavkının ete bi aweke guman jana hoş destabu le jole merge bi girseyi hatave şartın. Dem Partiye Luwane Beriya Kongre'ye güçlü yakı dedime ha İlone'de belli darhıstın konferansek le darhıst hefseroke Dem Partiye Yavane ve isi dilekçi de konferansı de got armanca me eve ku emcivineke demokratik ku bikaribe xobuxur re ve bibe ava bikin. Hevşaredar işaredari abajari mezin a AMD Doğan Hatun dahuyantku jipey uraxu vekşiyayı. Doğan Hatun dahuyantku de çerçeve regaza paş ve kışine yadı konferansa reveberiya heremide bir yara ve hatiye girtin des jipey uraxu berdayı. Doğan Hatun nisar hesaba huye medyaya sanal ikse bi dahuyani ek neviski peşkeşin ahu ragiyant. Her vuha nijaya reveberiyen heremiyen demokratik adem partiye tekildari istifaya hevşaredari AMD Doğan Hatun dahuyani ek neviski da odı da Hüyaniye de hat gotun ku ev istifaya Doğan Hatun ereni dinirxinin. Hefseroke Tuayder, Aserti, Murat Göğün, Balkışan Serbin Pekirin'in mafiyin girtiyan u diyar kırku le girtigehan bin Pekirin'in mafan gelek zede bune u idareya girtigehan gefan luvanduhu. Lirahaye ji bijişkan hatta hünermendan kubeştari kursa zimani kurdi dibin balkışandın sergiringiya zimani zikmaki u bangle herkesi kirin ku ji bu siberoja xue le her deri bi kurdi be axaftin nivisandın u fikrandın. Şere nere kopek ye devletin yekbuyi yen Amerika'ya u İran'ı bi erişen rojane didomin. Jiberku şerhinji berdevam dike bilançoya can u mal her roj diguhere. Jidespeke haya naha li goridaneyin hatine parvekirin hevde leşkerin Amerika'ya dışarı didome de hatine kuştin. Zedetiri 420-430 leşkerji birindar bune. Hükümeta İsrail'e derbari bilançoya leşkerin hude tu agahiyin fermi parvenekir. Lebele li goridaneyan 26 sivil jana. Hoş destane. Tevi peymana bisune heçile hey yadın avvera reveberiya xosar u hükümet adem ki ya Şam'e deji pevajı entegrasyonu bisisti u dereng dikeve meriyeti. Şam dıxoze le her cihi ziniyata xo bıxe meriyeti. Rojnameger Dicle Ahmet Diyar Kırku hükümet aşame bil lavazi nezi halin peyman edibe u gotku ve jinin rojava zihniyata desilatariye li serxo kabul nekin. Dicle Ahmet ani zaman ku kovane her çıxas bajareke büçük ve ji le nave ve gerduniye u ve guhe Hertin anaf kabul neke. Em giyişten davi anuçeyen xo, biminen duxoşiyede.

0: Reklamlar. Honda HR-V e-HEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil.

Sayır o vano, derdedi gönlü zoru hak ve kemörü darı ne sano. Mereme dizer noruna güne mordem zerrede ne mano. Naksusa her sayır nona bitme olacak kemere çek iklamı meydan yano. Bele mali sola da o serkere ne ono o

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
6: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz. Reklamları dinlediniz.
7: No, Wenge Schmau.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Daesh'in Pursus'ta 20 Temmuz 2015'te gerçekleştirdiği canlı bombalı saldırıda katledilen 33 düş yolcusu için birçok kente yapılan anmalarda mücadelelerini sürdürme sözü verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile girmeden meclise sunularak görüşülmesi hedeflenen süreçle ilgili çerçeve yasa konusunda siyasi partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş'un salı günü MHP ve DEM Parti'yi, çarşamba günü ise AKP'yi ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çerçeve yasanın meclisin tatile girmeden çıkarılması çağrısında bulunarak, "Bakın Diyarbakır'ın meydanındayız, burada yürüdüğüm zaman bu meydanda, bu sokaklarda yakamıza yapışıyorlar, neden bu yasayı çıkarmıyorlar, neden çıkartmıyorsunuz, neyi bekliyorsunuz, bu iş artık bitsin, bu halkın beklentilerini bu kez de boşa çıkarmayın" ifadelerini kullandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. kurultayına yönelik verdiği mutlak butlan kararı 56 gün sonra 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay'a ulaştı, ancak Yargıtay bugün başlayan adli tatil öncesinde dosyayı görüşmedi. Bu gelişme sonucu CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin yeni yol haritasının netleştiği belirtildi. Özgür Özel öncülüğünde kurulacak partinin resmi kuruluş dilekçesi 27 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na sunulacak. Kürt Sinemacılar İnisiyatifi, Japonya'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren oyuncu ve senarist Murat Çiçek'in ölümünün bağımsız bir heyet tarafından etkin bir soruşturma yürütülmesi, kastı ve ihmali olanların derhal yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Anayasa Mahkemesi, Sivas katliamına ilişkin 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu 12 yıl sonra 23 Temmuz'da görüşecek. Toplantıda Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiası karara bağlanacak. İstanbul'un Arnavutköy Karaburun sahilinde ilk incelemelerde kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen cisim SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Hakkari'de 2026 yılı boyunca peş peşe yaşanan intiharlar ve şüpheli ölümlerle ilgili meclis araştırması açılması talebiyle dilekçe verdi. Bartın ayrıca İçişleri, Adalet, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlıklarına soru önergesi verdi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 58. Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek. 31 Temmuz'da başlayacak festival 9 Ağustos'ta sona erecek. Konserlerin yanı sıra tiyatro gösterimi, sergi, panel, dengbej dinletisi, kadın odaklı atölyeler ve çocuk oyunları gibi etkinlikler düzenlenecek. Festivalde sahne alacak grup ve müzisyenlerin isimleri ise şöyle: Şahebedo, Neslihan Ediş, Serhado, Mehmet Atlı, Ruken, Agrejian, Peyal, Delil Dilanar, Koma Rengin, Cevdet Bağca, Koma Agre Zerdeş, Eylül Nazlıer, Murat Demir, Siyah Şeve, Servet Kocakaya, Ayfer Düstaş, Bajar, Mizgin Turan, Arjin Kadın Govend ekibi, Tara Mehmetova, Serdar Canan, Kam Kars, Koma Ahmet, İlkay Akkaya. DEM Parti Mardin İl Örgütü, partiden ihraç edilen Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'i belediye binası önünde yaptığı açıklamayla bir kez daha istifaya çağırdı. Muş ve Bingöl sınırındaki 16 köyü tehdit eden jeotermal projesine karşı bölge halkının başlattığı çadır nöbeti devam ediyor. 78. gününde nöbeti Varto'daki arıcılar devraldı. Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda taş yapı şirketi maden sondaj çalışmalarını durdurarak halkın tepkisi üzerine iş makinelerini bölgeden çekti.
Van'ın kent merkezinde yer alan eski ordu evi arazisindeki park alanının valilik bünyesinde faaliyet yürüten Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından askeri lojmana dönüştürme projesinin çalışmaları başlatıldı. Proje halk tarafından tepkiyle karşılanırken inşaat alanı DEM Parti yönetimindeki İpek Yolu Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. İnşaat alanındaki onlarca çam ağacı ise proje kapsamında kesildi. Ayrıca DEM Partili Gülderen Varlı ise seçilmiş Van Büyükşehir Belediyesi'nin park alanı olarak belirlediği alanın kayınvaliyle askeri lojmana çevrilmesini meclis gündemine getirdi. Samsun'un Bafra ilçesindeki inşaatta iskelenin çökmesi sonucu düşen 47 yaşındaki işçi Cemil Şahinbaş hayatını kaybetti. İran ve ABD'den karşılıklı diplomasi açıklamaları ile birlikte İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ilke ve değerlerinden geri adım atılmasını kabul etmediklerini belirtti. Arabulucuların ise 10 günlük bir ara önerdikleri iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile devam eden çatışmalar ve diplomatik görüşmelere dair diplomasiye her zaman açığız, gerçekçi olması gerekiyor dedi. İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de su çiçeğine yakalanan çocuk sayısı 10 bine ulaştı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Daesh'in Pursus'ta 20 Temmuz 2015'te gerçekleştirdiği canlı bombalı saldırıda katledilen 33 düş yolcusu için birçok kente yapılan anmalarda mücadelelerini sürdürme sözü verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, tatile girmeden meclise sunularak görüşülmesi hedeflenen süreçle ilgili çerçeve yasa konusunda siyasi partileri ziyaret edecek. Kurtulmuş'un salı günü MHP ve DEM Parti'yi, çarşamba günü ise AKP'yi ziyaret etmesi bekleniyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çerçeve yasanın meclisin tatile girmeden çıkarılması çağrısında bulunarak, "Bakın Diyarbakır'ın meydanındayız, burada yürüdüğüm zaman bu meydanda, bu sokaklarda yakamıza yapışıyorlar, neden bu yasayı çıkarmıyorlar, neden çıkartmıyorsunuz, neyi bekliyorsunuz, bu iş artık bitsin, bu halkın beklentilerini bu kez de boşa çıkarmayın" ifadelerini kullandı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. kurultayına yönelik verdiği mutlak butlan kararı 56 gün sonra 17 Temmuz Cuma günü Yargıtay'a ulaştı, ancak Yargıtay bugün başlayan adli tatil öncesinde dosyayı görüşmedi. Bu gelişme sonucu CHP lideri Özgür Özel ve ekibinin yeni yol haritasının netleştiği belirtildi. Özgür Özel öncülüğünde kurulacak partinin resmi kuruluş dilekçesi 27 Temmuz'da İçişleri Bakanlığı'na sunulacak. Kürt Sinemacılar İnisiyatifi, Japonya'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren oyuncu ve senarist Murat Çiçek'in ölümünün bağımsız bir heyet tarafından etkin bir soruşturma yürütülmesi, kastı ve ihmali olanların derhal yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Anayasa Mahkemesi, Sivas katliamına ilişkin 2014 yılında yapılan bireysel başvuruyu 12 yıl sonra 23 Temmuz'da görüşecek. Toplantıda Sivas katliamına ilişkin yargı sürecinin etkili biçimde yürütülmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiası karara bağlanacak. İstanbul'un Arnavutköy Karaburun sahilinde ilk incelemelerde kırıma uğramış kamikaze insansız hava aracına ait olduğu değerlendirilen cisim bulundu. Üzerinde patlayıcı olduğu değerlendirilen cisim SAS ekiplerince kontrollü şekilde imha edildi. DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Hakkari'de 2026 yılı boyunca peş peşe yaşanan intiharlar ve şüpheli ölümlerle ilgili meclis araştırması açılması talebiyle dilekçe verdi. Bartın ayrıca İçişleri, Adalet, Sağlık ve Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlıklarına soru önergesi verdi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde bu yıl 58. Kültür ve Sanat Festivali düzenlenecek. 31 Temmuz'da başlayacak festival 9 Ağustos'ta sona erecek. Konserlerin yanı sıra tiyatro gösterimi, sergi, panel, dengbej dinletisi, kadın odaklı atölyeler ve çocuk oyunları gibi etkinlikler düzenlenecek. Festivalde sahne alacak grup ve müzisyenlerin isimleri ise şöyle: Şahebedo, Neslihan Ediş, Serhado, Mehmet Atlı, Ruken, Agrejian, Peyal, Delil Dilanar, Koma Rengin, Cevdet Bağca, Koma Agrezerdeş, Eylül Nazlıer, Murat Demir, Siyah Şeve, Servet Kocakaya, Ayfer Düstaş, Bajar, Mizgin Turan, Arjin Kadın Govend ekibi, Tara Mehmetova, Serdar Canan, Kam Kars, Koma Ahmet, İlkay Akkaya. DEM Parti Mardin İl Örgütü, partiden ihraç edilen Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek'i belediye binası önünde yaptığı açıklamayla bir kez daha istifaya çağırdı. Muş ve Bingöl sınırındaki 16 köyü tehdit eden jeotermal projesine karşı bölge halkının başlattığı çadır nöbeti devam ediyor. 78. gününde nöbeti Varto'daki arıcılar devraldı. Ordu'nun Korgan ilçesine bağlı Turnalık Yaylası'nda taş yapı şirketi maden sondaj çalışmalarını durdurarak halkın tepkisi üzerine iş makinelerini bölgeden çekti.
Van'ın kent merkezinde yer alan eski ordu evi arazisindeki park alanının valilik bünyesinde faaliyet yürüten Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından askeri lojmana dönüştürme projesinin çalışmaları başlatıldı. Proje halk tarafından tepkiyle karşılanırken inşaat alanı DEM Parti yönetimindeki İpek Yolu Belediyesi tarafından ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi. İnşaat alanındaki onlarca çam ağacı ise proje kapsamında kesildi. Ayrıca DEM Partili Gülderen Varlı ise seçilmiş Van Büyükşehir Belediyesi'nin park alanı olarak belirlediği alanın kayınvaliyle askeri lojmana çevrilmesini meclis gündemine getirdi. Samsun'un Bafra ilçesindeki inşaatta iskelenin çökmesi sonucu düşen 47 yaşındaki işçi Cemil Şahinbaş hayatını kaybetti. İran ve ABD'den karşılıklı diplomasi açıklamaları ile birlikte İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran'ın ilke ve değerlerinden geri adım atılmasını kabul etmediklerini belirtti. Arabulucuların ise 10 günlük bir ara önerdikleri iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran ile devam eden çatışmalar ve diplomatik görüşmelere dair diplomasiye her zaman açığız, gerçekçi olması gerekiyor dedi. İsrail'in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'de su çiçeğine yakalanan çocuk sayısı 10 bine ulaştı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Le bajarî dîrokî li Amedê hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
7: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste, son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler, kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

At. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim son olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler, kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur, kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor.
2: Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe Ezgiler'desiniz, ben Sarı Aylasınız. Bu hafta yine heybemizde sınırları aşan sesler var. Civana Jo'nun Özgür Tınılarından, Edith Piaf'ın Paris Sokaklarına, Rolando Alarco'nun Direniş Ezgilerinden, Haya Dehinok Kadim Sesine uzanan çok renkli bir yolculuğumuz var. Biliyorsunuz Göçebe Ezgiler saat 9-10 arasında hem cuma hem pazartesi sizlerin karşısında. İlk olarak bazı sesler vardır ya, insanın ilk saniyede yüreğinden yakalar. Dilini hiç bilmene gerek yoktur. O acı, o hüzünü sana olduğu gibi hissettiren şarkılardır. İşte tam öyle bir kadının sesiyle başlayacağız. Sanatçımız Hayade. Hikayesi o kadar hüzünlü ki 79'da İran'da büyük siyasi altüst oluştan tam bir gün önce valizini toplayıp sanki o kıyametin kopacağını hisseder gibi ülkesinden ayrılmak zorunda kalıyor ve ölene dek geri ülkesine, memleketine dönemiyor ve bütün şarkılarında da hissedersiniz o özlemi, hasreti. O kadar çok anlatıyor ki, o kadar hissettiriyor ki bizlere. Tahran'ın o eski sahnelerinde devleşen o kadın, ömrünü gurbette, hep arkada bıraktığı memleketini, hatta kadın özgürlük mücadelesini düşünerek üretimler yapıyor ve bununla hayatını geçiriyor. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Feryat. İnsanın içini burkan şarkılardan bir tanesi. Böyle bir çeviri yaptım ama yaklaşık olarak sözleri, kafes içindeyken ben derdimi kime söyleyeyim, feryat ediyorum bu fırtınanın elinden diyor. Hayadeh gurbette yavaş yavaş eriyen bir ruhun, ülkesine duyduğu o devasa özlemin çığlığını anlatıyor. Kelime anlamı da zaten biraz bu anlamda, feryat etmek. Şimdi kulaklarımızı bu büyük kadının sürgün hatıralarına bırakalım. Hayadeh Feryat sizlerle.

Göçebe Ezgiler'de ilk olarak Farsça bir şarkıyla başladık. Feryat şarkısını dinlediniz. Şimdi 30'ların İspanya'sında faşist diktatörlüğe karşı kurulan o tozlu sokak barikatlarının arkasında genç işçiler, kadınlar, köylüler ellerinde tüfeklerle bekliyorlar. İşte o barikatlarda insanların korkusunu yenen, onlarla yan yana durma gücü veren bir marş yankılanıyordu. Ay Carmela. Şarkı İspanyolca ve anlattığı şey tamamen o faşizme karşı verilen onurlu bir halk direnişi. İşte Şileli bir öğretmen ve müzik araştırmacısı olan Rolando Alarcón bu muazzam şarkıyı o kadar saf, o kadar temiz yorumlamış ki dinlerken insanların tüyleri bir diken diken oluyor. Şarkıda öyle büyük orkestralar falan da yok. Sadece cephedeki askerlerin ve çantasından çıkardığı küçük bir flüt olabilir, bir gitarla söyleyebileceği şarkılardan bir tanesi. Ve ritim öyle bir vuruyor ki sanki o Ebro Nehri kıyısındaki o dönem o savaşın olduğu yerlerden bir tanesi. O bombaların altında geri adım atmayan o yoksul insanların ayak seslerini duyuyorsunuz. Haksızlığa karşı gitardan başka silahı olmayanların sesine kulak veriyoruz. Rolando Alarcón, Ay Carmela sizlerle.

Hayat bazen insan üzerine öyle bir gelir ki her şey bitti dersin. Ama öyle kadınlar var ki her düştüğünde üstünü silkeleyip daha güçlü ayağa kalkar, daha da devleşir. Paris sokaklarında doğan, yoksullukla ve hastalıkla büyüyen o dev kadın Edith Piaf tam olarak işte buydu. Sahneye çıktığında öyle süslü püslü kıyafetler takılar yerine siyah dümdüz sade bir elbise üzerine çekerdi. Ve o tüm popüler kültürün dayattığı kadın kalıplarını tek bir duruşuyla yıkar geçerdi Piaf. Hayır, hiçbir şey pişman değilim dediği bu şarkıyı kaydettiğinde aslında kanser hastalığıyla uğraşan ve ölüme çok yakın olduğu dönemlerden bir tanesindeydi Piaf. Dünyayı sarsan sesiyle başlıyor bu şarkıya. Geçmişin tüm yaralarını direnip yeniden başlıyorum diyen o muazzam kadın iradesinin şarkısı geliyor şimdi. Edith Piaf sizlerle olacak.

Herkesin bir hayali ya da bir rüyası vardır bu hayatta. Hani genel olarak belki biraz klasiktir ama dünyada savaşların bittiği, çocukların korkmadan uyuduğu, ölmeden uyuduğu bir rüya. 2011 yılında Tunus sokaklarında binlerce insan diktatörlüğe karşı ayaklandığında kalabalığın önünde tek bir akustik gitarla çıkan cesur bir kadın vardı. Emel Matlouti. İşte o günden beri o Orta Doğu'da, bazen Afrika'nın belirli kesimlerinde baskı altındaki halkların ve hak arayan kadınların gür ve korkusuz çığlığı haline geldi. Arapça rüya anlamına gelen Holm şarkısı. Onu dinlediğiniz zaman sanki böyle uçsuz bucaksız bir çölün ortasında ya da gökyüzündeki yıldızları izliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hem bir o kadar böyle hüzün veren ama bir o kadar da dinlendiren şarkılardan bir tanesi. Bir de o alışa gelmiş enstrümanların çok dışında modern elektronik dokunuşlarla öyle sinografik bir dünya kurmuş ki Emel, insanı dünyanın dertlerinden çekip çıkarıyor ya da tam tersi insanı öyle bir kederlendiriyor, dertlendiriyor ki sınırların anlamsızlaştığı, silahların sustuğu, o güzel yarınlara inanan, pes etmeyen bir kadının şarkısı bu. Çevirisine baktığımızda sözleri şu şekilde: rüyalar elimden tutup götürebilseydi yükselir süzülürdüm yeni bir gökyüzüne. Kederlerimi unuturdum. Hayalimde seyahat edebilirdim. Aşkın ve umutların yeşerdiği, acının dindiği saraylar ve geceler yaratırdım. Diyoruz ve o zaman kadın katliamlarının, savaşların olmadığı, çocukların gülebildiği bir ülke, bir dünya özlemiyle Emel sizlerle olacak.

mutfağına kadar biraz slow ağır parçalarla gittim ve şu üzerimizdeki ağır havayı biraz dağıtalım, biraz hareketlenelim istiyorum. Evinde oturduğun yerde seni bir anda dansa kaldıracak enerjisi çok yüksek bir ekiple baş başayız. Barcelona Cipsi Balkan Orkestra. Gruptan bir göçebe ruhu. Grubun içinde İtalyan, Sırp, İspanyol gibi birçok etnik kimlikten müzisyenler var. İspanya'nın göbeğinde bir araya gelen Balkan ve Roman müziğini dünya sevdiren çok çılgın bir topluluk ve birçok müzik aletiyle şarkılar üreten topluluklardan bir tanesi. Çalacağımız eser ise Lule Lule şarkısı. Aslında Arnavutluğun güneyinde çok eski bir göç hikayesini anlatıyor. Şarkı Arnavutça, Lule ise çiçek, yani çiçek çiçek demekmiş çevirisi. Arkada keman, cello, klarnet, gitar gibi birçok müzik aletleri öyle havada uçuşmaya başlıyor ki kendini bir anda Balkanlarda bir köy düğünün tam ortasında buluyorsun. Ve o kadar hareketli bir grup ki kliplerinde bile dans ederek o kadar güzel müzik aletlerini çalıyorlar ki müthiş bir enerjiyi direkt hissettiriyorlar zaten. O kadınların kıyafetleri, o el dokuması, rengarenk yöresel kıyafetleri, neşeyle savurduğu panayır yerleri vardır ya Balkan köyleri, işte öyle bir hissi direkt sizi götürebiliyor. Memleketinden uzakta kalan bir sevgilinin o saf, o temiz hasretini anlatan da şarkılardan bir tanesi ve şimdi ona ortak oluyoruz. Barcelona Cipsi Balkan Orkestra, Lule Lule sizlerle.

Köşe ve İzgiler'desiniz. Ben Sarayla'sınız. Dünyanın birçok bölgesinden farklı diller, kimlikleri sizlerin hayatına taşımak istiyorum. Şimdi birçok ülkeden şarkılar, birçok dilden şarkılar çaldım. Bambaşka bir ülkeye gideceğiz, Güney Afrika'ya. Güney Afrika'daki o ırkçı, karanlık apartheid rejimi var. Belki bilirsiniz, çok korkunç dönemlerden bir tanesiydi. Oradaki beyazların siyah insanlara hayata dar eden korkunç dönem olarak adlandırılıyor. İşte o ırkçı yönetime karşı savaşan, direnen, ülkesinden tam 30 yıl boyunca sürgün edilen, hatta tehlikeli ilan edilen efsanevi bir kadın var. Mama Afrika diyorlar ona. Yani Afrika ana lakaplı Miriam Makeba. O pasaportu elinden alınıyor, işte alınsa bile hatta dünyayı gezerek halkın o özgürlük mücadelesini tüm insanlara şarkılarıyla anlatan bir sanatçı. Kendi yerel dinleri olan Xhosa dilinde söylediği bir şarkı var. Şarkının ismi Ibabalazi. Yani çevirebildiğimiz kadarıyla. Aslında çok ilginç, kelime anlamı akşamdan kalmalık demek. Ama arkasında kocaman bir toplumsal gerçeklik var. O dönem gettolarda sıkışıp kalan, baskı altındaki siyah halkın o derin kederini unutmak için sığındığı yaşamı anlatan şarkı. Sahnede o muazzam rengarenk Afrika örgülü kıyafetleri ve gururlu duruşuyla devleşen bir kadın, ki klibi de o Afrika'da bilinen geleneksel evler, kamıştan yapılan evler, önünde birkaç tane kadın yöresel kıyafetleriyle hem dans edip hem şarkısını söylüyor klibinde. İşte Afrika'nın o toprak kokan çalgısı çembe eşliğinde o tıkırdama sesleriyle dolu vokaliyle dinleyeceğiniz bir şarkı şimdi. Bir halkın zincirlerini kıran o devrimci kadına asil sese kulak veriyoruz. Miriam Makeba Ibabalazi sizlerle olacak.

Sırada Ermeni halk müziği konusunda uzmanlaşmış Kanadalı araştırmacı müzisyen bir kadın var. Maria Matosyan. Bu kadın ne yapıyor biliyor musunuz? O büyük göç yollarında, tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitmiş eski Ermeni halk şarkılarını, ninnilerini, köy köy kayıt kayıt arayıp buluyor ve onları yeniden canlandırıyor, onlara yeniden hayat veriyor. Dinleyeceğimiz eser belki dinlemişsinizdir de daha önce bildiğiniz şarkılardan bir tanesi olabilir. Hars M. Klum şarkısı, yani gelin gidiyorum demekmiş. Şarkı başladığından o kayısı ağacının kalbinden yapılan, insanın sesini en yakın böyle çalgı diyebileceğimiz belki de bir çalgı var. Dertli düdük sessizce içinizi yakmaya başlıyor. Çok genç yaşta hiç bilmediği bir eve, uzak bir köye gelin olarak gönderilen bir genç kızın arkasına bıraktığı, annesine veya çocukluğuna yaktığı o içli bir ağıtmış bu. Matosyan o kadar duru ve o kadar sakin söylüyor ki sanki 100 yıl öncesinde eski bir çeyiz sandığı odamıza açılmış gibi hissediyorsunuz. Sakin, duru bir ses ama bir o kadar da hüznü, acıyı size hissettiren bir şarkı. Maria Matosyan, Hars M. Konum sizlerle olacak.

Şimdi sevgili arkadaşım için bir şarkı, hatta onun sevdiği bir şarkıyı çalmak istiyorum. Neredeyse hepimizin sevdiği sanatçılardan bir tanesi var sırada, Civan Acı. Özellikle o eski parçaları var ya, ben çok severim, Zine, Hey Dilberi. O unutulmaz şarkıları kalbimize o kadar çok yer tutmuş ki bu sanatçının. Şimdiki eseri ise Gotun Sardıb'ın sizlerle olacak birazdan. Bazen plansız yolculuklar vardır. Kaçmak istediğin ya da kaybolduğunu hissettiğin bir anda uzatılan bir el ve yolculuk başlar. Yolculukların en güzel yanlarından bir tanesi de en sevdiğin şarkıyı dinlersin, tekrar düşündürür, hayallere daldırır. Hayatın akışında kaybolduğun, unuttuğun küçük ama tatlı hatıraları, o anıları hatırlatır sana. Bu şarkının istek hikayesi de biraz böyle. Normalde sanatçının ya da şarkının hikayelerini anlatırım, dilini anlatırım, kültürünü anlatırım. Ama bu sefer Civan Hoca'nın şarkısında hissettirdikleri üzerinden gitmek istedim ki çoğunuz biliyorsunuz zaten Civan'ı. Sevgili Özgür, buradan selamlar gönderiyorum sana. Bu şarkı onun isteği ve benim de teşekkür hediyem olacak. O eski zamanlardaki gibi onun radyonun nostaljisi, müziğin ruhu, güzelliği hissettirdiklerini paylaşarak teşekkür etmek istedim. Hatta bu çok daha güzel de geldi. Bu şarkı Özgür'den Ahmetlilere, hatta dünyadaki tüm Ahmetlilere gelsin dedi. Benden de bütün Civan Hacı severlere, hatta kendinden kaçarken yolculuklara sığınanlara gelsin. Civan Hacı sizlerle olacak.

geldik bu haftalık programımızın o veda şarkısına. Kapanışı Londra'dan yükselen ama kökleri asırlar öncesinin Akdeniz kültürüne dayanan müthiş bir göçebe topluluk var. Oy va voy, onunla kapanış yapacağım. Grubun adı zaten çok sempatik, Yiddish kökenli. Bizim dilimizde işte aman tanrım gibi ya da bir önlem aslında. Geleneksel seferat müziklerini alıyor bu grup. İçine biraz elektronik ritimler, biraz rock tınıları katıyor. Özgün bir tarz yakalıyorlar ve o şekilde söylüyorlar. Söyleyecekleri şarkısı Ladino Song. Asırlar önce işte İspanya'dan söylenen o seferat, işte Yahudilerinin unutulmayı tutmuş o eski dilini, yani Yahudi İspanyolcası olarak geçiyor o dönemde. Çok sıkı bir saygı duruşu bu şarkı. Şarkının ortasına bir keman ve klarnet solosu giriyor ki gerçekten modern o ritimleri üzerine o eskiyle harmanlıyorlar ve güzel bir şey çıkıyor ortaya. Geçmişin o büyük göç trajedilerini bugünün modern dünyasına taşıyan, zamana kafa tutan muazzam bir kapanış şarkısı olacak bu. Göçebe ezgilerde ben Sarayla'ydınız. Pazartesi 9-10 arasında da tekrarımızı dinleyebilirsiniz. Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Çok kültürlü, çok sesli, insanlığın temel alındığı, dillerin, kültürlerin kaynaştığı bir programla karşınızda olmayı istiyorum. Bunun için çabalıyorum. Eksikliklerim olabiliyor çünkü çok farklı dilleri, çevrilemeyen dilleri, bazen kaybolmak üzere olan dilleri araştırırken çevirilerim ve telaffuzlarımda da sıkıntı olabilir. O yüzden şimdiden affola diyorum. Umarım güzel vakit geçirdiniz. Hafta yine aynı saatte buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Müzikle kalın. Hoşça kalın.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismi buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum.

özümü katım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağımda öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yol oldu bize. İz sürdük yalnızlığa.

Can you fight your soul? Bobby Dengin, Jina Mama, Yabu Jin.

kaç batta millete mahçisi hem ne bu ne ma ye bihez bit u hayi bit ma ava şahidima ye bihez bit u hayi bit ma ava şahidima ye bihez bit u hayi bit ma ava şahidima ye bihez bit u hayi bit ma